Buruk bana İbrahim. Direge kuru yerime hewe. Ne boran direge tırmanı.